sen ne biçim adamsın? Şeytanım dedim sana. Şeytanım dedim. Gökyüzünde işaretler göründü. Cehennemin kapıları açıldı. Şeytanım dedim sana.

girmek için tesislerimizden yararlanacaksınız. Bundan sonra kulübümüze üye olanlar

0: Sevgiliniz yok mu o zaman?
1: Sorun değil.
0: Anketimize katılın ve otelimizde kalmakta olan adaylar arasından sol tarafa aldığınız adayları değerlendirmek için size 4 saat vereceğiz. Ve böylece
1: gününüzü gün edeceksiniz. Uzatmak isterseniz parasını şakır şakır ödeyeceksiniz.

0: ailemizin %76'sını
1: bildiğiniz üzere
0: ruhsatlandırdık ve istediğimiz zaman size rayiç bedel üzerinden vereceğimiz parayla kıyılarda